vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

비춰준 애로 혼자 자부작 도요문.

Money FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

0: siyah gülüşüm, kurşun seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyorlar.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
2: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10.
6: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: kalbimi.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Sosyal yardım alan vatandaşların istihdama katılması için yeni protokol imzalandı. Bakanlık, sosyal yardım alan vatandaşların yardımlara bağımlı kalmadan sosyoekonomik hayata katılması ve istihdam bağının güçlenmesi için yeni bir adım attı. Türkiye İş Kurumu İşkur ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların iş bulma süreçleri kolaylaşıyor. Eski sistemde çalışabilir durumdaki sosyal yardım alanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından İşkur sistemine kaydediliyor ve özel statüyle uygun işlere yönlendiriliyordu. Yeni uygulamayla birlikte artık SHM personeline de İşkur portal yetkisi tanımlandı. Bayburt'ta Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar hastanelik oldu. Bayburt'un Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Bayburt Devlet Hastanesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre kurban kesim işlemleri sırasında yaralanan çok sayıda vatandaş tedavi için hastaneye başvurdu. Alınan bilgilere göre bayramın ilk gününde kurban kesimi ve et parçalama işlemleri sırasında meydana gelen çeşitli kazalar sonucu 50 kişi acil serviste tedavi altına alındı. Demirözü'ne 12 dönümlük millet bahçesi yapılıyor. Bayburt'un Demirözü ilçesinde sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik planlanan yeni bir yatırımın hazırlıklarında önemli bir aşamaya gelindi. 2026 çalışma yılı programı kapsamında hayata geçirilecek projeyle ilçedeki Kantar bölgesine hem yeşil alan hem de modern spor kompleksi kazandırılacak. Toplamda 12 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacak olan Şehit Jandarma Komandör Hakan Öner millet bahçesinin yanı sıra %100 hibe destekli kapalı halı saha ile kafe restoran projesi için resmi süreçler yürütülüyor. Bayburt Devlet Hastanesi'nde Mayıs'ta 38 bin muayene. Bayburt Devlet Hastanesi'nde 01.05.2026 ile 31.05.2026 tarihleri arasında poliklinikler ve acil serviste verilen sağlık hizmetlerinin istatistikleri paylaşıldı. Elde edilen verilere göre Mayıs ayı boyunca hastanede toplam 38.882 hasta muayene edildi. Başvuru yapan hastaların 10.304'ü MHRS randevusu üzerinden, 13.803'ü ise randevusuz olarak ayaktan giriş yaptı. Acil servise ise bir ayda 14.775 hasta başvurdu. Turgut Özal Bulvarı'nda iki araç çarpıştı.

0: 2 yaralı. Bayburt merkezde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi. Milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayramın ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabı üzerinden "Ailemiz büyüyor" notuyla yaptığı paylaşımda bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Yayıncılık sektöründe yapay zeka ve ücretsiz dijital altyapı dönemi başlıyor. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM, sektörün dijital dönüşümü için kapsamlı bir proje hazırladığını duyurdu. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Projeyle yayın kuruluşlarının en büyük giderlerinden olan web sitesi, sunucu ve mobil uygulama hizmetleri yüksek güvenlik standartlarıyla ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca dinleyici alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka sistemleriyle telif haklarını koruyan dijital takip altyapısı da kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla bugün Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Törende Uraloğlu'nun yanı sıra Gürcistan Başbakanı, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı birer konuşma yapacak. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
4: Spor.
3: Türkiye A-Milli futbol takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Kamu Spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
5: Gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
5: Tüpünüzü Tüpçü'den alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Emleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
2: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
4: Geliyor.
2: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
5: Dünya artık bana ait.
6: Biz diz çökmeyiz.
7: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
8: Gidelim bebeğim.
3: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQuint yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
1: Gösteri zamanı.
9: Buraya gel.
0: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
5: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
2: 5 numara.
3: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
1: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.

0: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Yanıyoruz aslında.
0: Hande Yener, Ego 2 numaradan.
1: 2 numara.
2: Ego, dört yanımda.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu, Aşk Dansı.
1: 1 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzikler.

Tek reklam. Tek reklam. Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Düğün Olsa.

0: Reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 besicilik. Yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Sosyal yardım alan vatandaşların istihdama katılması için

0: Yeni protokol imzalandı. Bakanlık, sosyal yardım alan vatandaşların yardımlara bağımlı kalmadan sosyoekonomik hayata katılması ve istihdam bağının güçlenmesi için yeni bir adım attı. Türkiye İş Kurumu, İşkur ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların iş bulma süreçleri kolaylaşıyor. Eski sistemde çalışabilir durumdaki sosyal yardım alanlar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından İşkur sistemine kaydediliyor ve özel statüyle uygun işlere yönlendiriliyordu. Yeni uygulamayla birlikte artık SHM personeline de İşkur portal yetkisi tanımlandı. Bayburt'ta Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar hastanelik oldu. Bayburt'un Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Bayburt Devlet Hastanesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kurban kesim işlemleri sırasında yaralanan çok sayıda vatandaş tedavi için hastaneye başvurdu. Alınan bilgilere göre, bayramın ilk gününde kurban kesimi ve et parçalama işlemleri sırasında meydana gelen çeşitli kazalar sonucu 50 kişi acil serviste tedavi altına alındı. Demirözü'ne 12 dönümlük millet bahçesi yapılıyor. Bayburt'un Demirözü ilçesinde sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik planlanan yeni bir yatırımın hazırlıklarında önemli bir aşamaya gelindi. 2026 çalışma yılı programı kapsamında hayata geçirilecek projeyle ilçedeki Kantar bölgesine hem yeşil alan hem de modern spor kompleksi kazandırılacak. Toplamda 12 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacak olan Şehit Jandarma Komandör Hakan Öner millet bahçesinin yanı sıra %100 hibe destekli kapalı halı saha ile kafe restoran projesi için resmi süreçler yürütülüyor. Bayburt Devlet Hastanesi'nde Mayıs'ta 38 bin muayene. Bayburt Devlet Hastanesi'nde 01.05.2026 ile 31.05.2026 tarihleri arasında poliklinikler ve acil serviste verilen sağlık hizmetlerinin istatistikleri paylaşıldı. Elde edilen verilere göre Mayıs ayı boyunca hastanede toplam 38.882 hasta muayene edildi. Başvuru yapan hastaların 10.304'ü MHRS randevusu üzerinden, 13.803'ü ise randevusuz olarak ayaktan giriş yaptı. Acil servise ise bir ayda 14.775 hasta başvurdu. Turgut Özal Bulvarı'nda iki araç çarpıştı. İki yaralı. Bayburt merkezde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Şarkılar çıkmış.
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temelinde haftanın ikinci iş gününde uzun bir bayram tatili sonrasında birlikteliğimiz başladı efendim. Günün adı Salı, tarihler 2 Haziran'ı göstermekte. Ben Balımir Yıldız. Harika bir Salı gününde de sizlerle birlikteyim. Yine en güzel şarkılar, en keyifli sohbet 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacak. Balımir Yıldız ben. Başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz.

Evet, duyduk duymadık demeydi. Harika bir salı gününde birlikteliğimiz başladı. Uzun bir bayram tatili sonrası. Efendim, yaz mevsimi geldi artık. Mutfağa da geldim. Yalnızca sıcak havayı değil, doğanın en cömert halini de getirdi yaz. Tezgahlarda rengarenk sebzeleri gördüğümüzde aslında sadece bir mevsimi değil, toprağın ritmini soframıza davet ediyoruz. Domatesin güneşte olgunlaşmış kokusu, biberin canlılığı, patlıcanın közle buluştuğunda aldığı o karakteristik tat. Evet, yaz sebzeleri mutfağın en doğal ilham kaynakları. Bugün hızlı tüketimin içinde çoğu zaman mevsiminde ürün yemenin kıymetini unutuyoruz aslında. Oysa mutfağın temelinde denge vardır değil mi? Mevsiminde yetişen ürün hem daha besleyici hem de daha lezzetli. Yaz aylarında ağır yemeklerden çok sebzenin kendi tadını öne çıkaran tariflere yönelmek gerekiyor bu arada. İyi bir zeytinyağı, biraz taze ot ve doğru pişirme tekniği çoğu zaman yeterli aslında. Benim için yaz mutfağı paylaşmanın, uzun sofraların ve sadeliğin mevsimi. Tabak zeytinyağlı taze fasulye, közlenmiş patlıcan salatası ya da domatesin başrolde olduğu bir tabak bazen en gösterişli menülerden çok daha güçlü bir hikaye anlatıyor. Çünkü iyi yemek çoğu zaman en sade olanda saklıdır değil mi? Evet, devam ediyoruz.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

beni bekliyor. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Hanımlar beyler, biz Türklerin atasporu nedir diye sorarlarsa güreş, cirit, okçuluk falan değil, bizim atasporumuz linç etmek diyebiliriz. Evet, bilip bilmeden, düşünmeden her hıyarım var diyene tuzlukla koşarak, üstümüze vazife olsa da olmasa da hobi olarak linç etmeyi seviyoruz biz. Her haber sitesinde aynı haber. Ozan Güven arkadaşı Mehmet Aslantu ile gittiği Kadıköy'deki bir mekandan failler dışarı tezahüratları eşliğinde kovuldu biliyorsunuz. Hala bilmeyenler için not. Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 yıl 15 aylık hapis cezası almıştı. Bugüne dönelim. Haberleri gördüğüm an ne çirkin, ne kadar ayıp dedim ve öfkelendim gerçekten. Yargılaması adil şekilde yapılmış, cezası neyse verilmiş birine siz ne hakla böyle davranabiliyorsunuz? Siz kimsiniz yahu dediğimiz nokta işte tam da burası. Bunu da kadına şiddet söz konusu olduğunda bu işin tarafı olmaz, tarafımız belli diyen biri olarak söylüyorum bu arada. O olayın patladığı gün Ozan Güven için en ağır cezayı söylemiş kişi olarak söylüyorum. Arşivlerde var. Gerçekten bakılabilir. Gelin affedelim bu kişiyi, kamuoyu vicdanında aklansın falan da demiyorum ama bu adam aldığı cezayı kartvizit gibi taşırken siz kim oluyorsunuz diyebiliriz değil mi? Hele o tepesinde dikilip el kol hareketi yapan kadın nedir öyle ya? Kahraman mı oldun şimdi acaba? Aferin. Otur. Sıfır. Bu adamı bir mekanda gördüğünüzde çok istiyorsanız kalkar gidersiniz ki eskiden böyle olurdu. Yeni nesil böyle yapıyor. Ama ayağa kalkıp bütün mekanı gaza getirerek bir insanı linç ettiremezsiniz. Suça teşvik ettiremezsiniz. Buna hakkınız yok. Bunun kesinlikle cezası var. Hapishaneye giren insanların, suçluların bile yasalarda hakkı var. Kişiyi hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakmak suçlamasıyla kadından şikayetçi olunsa yeridir ki adalet yerini bulacak diye bir açıklama yaptı Ozan Güven. O derece hak etmiş. Zaten adam oynadığı oyunlardan çıkarılıyor. Her yerden tepki görüyor. Bütün bunlar ona ders. Her şeyi unutalım demiyorum ama kendimize bir gelmemiz gerekiyor. Olaya dahil olmayan kişilerin yargı dağıtması nereden çıktı bilmiyorum. Bakın, bir mekanda ne görürseniz müdahil olursunuz biliyor musunuz? Birinin darp edildiğini gördüğünüzde araya girebilirsiniz, tepki gösterebilir, o insanı kovabilirsiniz. Gereken dersi de verebilirsiniz. Bunlar tamam. Ama bu olay yargıya intikal etmiş, gerekenler yapılmış, cezalar verilmiş. Sizlik bir durum yok. Şov yapmayı kesin o yüzden. Ha bu arada üşenmedim. Bütün yorumları tek tek okudum. Şu olaya bir tane hak veren kişi yok. Bunu yapan kadın acaba kafası mı güzeldi bilmiyorum ya da Ozan Güven'e takıntılı mıydı falan acaba diye de düşünmeden edemeyeceğim. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
6: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim geçenlerde açık havada bir kafede yemek yiyen bir genç kız gördüm. Karşısındaki sandalyede de sarı kafalı bir kedi oturuyor. Patilerini uzatmış masaya. Karşısındaki kız ona bir parça yemeğinden verir mi diye pür dikkat ona bakıyor. O kadar tatlılardı ki dayanamadım. Kıza dedim ki date yapan romantik bir çift gibisiniz. Evet, kız da ortalıkta erkek yok ki ben de onunla çıktım demez mi gülerek. Aa, sen kaç yaşındasın ki dedim. 15 dedi, bir de ekledi. Abi, güvenecek erkek yok, nazik ve düşünceli erkek yok, çiçek alan da yok. Ben de kediyle çıktım yemeğe dedi. Sen bu yaşta bunu diyorsan gerçekten yetişkinler ne yapsın acaba değil mi? Düşünsenize 15 yaşındaki kızın bile beklentisi sıfır. Sonra eve geldim. Savaş Özbey'in Kelebek'te Selda Bağcan'la yaptığı bayram röportajını okudum. Kör olasıca erkekler kandırıyorlar diye bir başlık. 77 yaşındaki Bağcan da aynı dertten müzdarip. 35 yaşındayken ilişki yaşadığı partnerinin evli olduğunu sonradan öğrenmiş meğer. Hep öyle yapıyor kör olasıcılar, kandırıyorlar kadınları diyor verdiği cevapta. Yani 15 yaşta, 77 yaşta erkeklerden beklentiyi kesmiş. Peki erkekler nasıl her yaşta aynı olabiliyor? Bunları bu hale getiren nedir acaba? Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz. İlginç bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Alın mesela yalancı erkeklere bir örnek. Şimdi ben bunu gazetede okudum geçtiğimiz gün. Tekin Seyrekoğlu, Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı.

Evlilik dışı ilişkisinden bir çocuk sahibi olmuş. Eşi de boşanma davası açınca da zina yapmadım. Çok sevdiğim ve tüp bebek sahibi olmak isteyen arkadaşıma yardım ettim demiş. Hayatımda duyduğum en bombastik erkek yalanı. Mesela insanın aklına nasıl gelebilir bu yalan? Hangi arkadaş arkadaştan böyle bir yardım ister? Bu ne yüce gönüllülük böyle beyefendi? Gerçekten çok güldüm. 77 yaşındaki mücevherciye pes dedim ama Adalet ex eşin istediği nafaka için ne der? Onu bilemem artık. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde, yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu. Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.
2: Göz ucuyla bak kaç kişiyle kavga var.

Biraz sanat diyelim. İstanbul Boğazı'na karşı caz severler. Galata Port İstanbul'un bu yıl 3. edisyonunu düzenlediği Galata Port Jazz 6-7 Haziran tarihlerinde cazın dünya ünlü isimlerini yeniden müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Boğazı

sessiz silüetini doğal sahne fonu olarak kullanacak festival 6 Haziran Cumartesi günü saat 17'de başlayacak. Saat 19'da bu arada Erik Trofas sahne alırken gecenin ana performansından biri olan Burhan Öcal The Trakya All Star konseri saat 21'de gerçekleşecekmiş. Festivalin ilk günü saat 22'de Frankie'de düzenlenecek. DJ sette devam edecek. 7 Haziran Pazar günü ise Avery Sunshine saat 19'da dinleyicilerle buluşacak. Galata Port Jazz'ın kapanışını ise saat 20.30'da Morkeba gerçekleştirecek. İstanbul'un yaz sezonunun dikkat çeken kültür sanat buluşmalarından biri bu festival. Herkese açık ve ücretsiz olacak efendim. İstanbul yazına harika bir başlangıç yapmayalım mı yani, değil mi? Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Acaba o ne bakışı?
1: Mayburthaber.com haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İsviçre, Cenevre'ye gitti. Bakan Işıkhan, programları kapsamında İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Hakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la görüştüğü belirtildi. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncılık sektörünün geleceğini değiştirecek dijital dönüşüm hamlesini duyurdu. Yerel ve ulusal yayıncıları geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak istediklerini belirten Gündoğan, internet sitesi, sunucu ve mobil uygulama gibi maliyetli hizmetleri yayıncılara ücretsiz sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Gündoğan, sektörün rekabet gücünü artırmak için yapay zeka destekli teknolojileri de devreye alacaklarını vurguladı. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi.
3: Spor.
2: Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüt'ü Anka koşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Mayburthaber.com haberleri sundu.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim bir süredir güzellik dünyasında garip bir geri dönüş yaşanıyor. Fazla şişirilmiş dudaklar, fazla çekilmiş gözler, oyulmuş yüzler, birbirinin aynı ifadeler, aynı Instagram yüzü. Evet, bunların hepsi terk ediliyor. Instagram yüzü paylaşımlarda ilgi uyandıran ve algoritmalar tarafından sevilen bir yüz tipi ama bir dönem kusursuzluk gibi sunulan yüzler bugün cazibeli gelmiyor. Çünkü insanlar artık başka birine benzemek değil, kendine ve gerçek bir insana benzemek istiyor. Evet, Profesör Doktor Reha Yavuzer, Chanel'in defilesini Hint modelle başlattı. Başlatmasını yeni güzellik algısına dair bir gelişme olarak yorumlayabiliriz. Bu yıl yeni güzellik sembollerimizin Krylon Kennedy, Zoe Kravitz ve Dua Lipa olmasından da anlayacağımız üzere gerçek ve kusurlu olanı daha ilham verici bulmaya başladı. Kusur yeniden değer kazandı. Tüm bu dönüşümü dünya çapında otoritelerden biri kabul edilen estetik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Reha Yavuzer'le masaya yatırmışlar. Instagram yüzü tarih oldu diyor. Evet, bu yüz çöktü çünkü çok büyük dudak, çok keskin hatlı yüzler gerçek hayatta aynı etki yaratmadı diyor. Yüz yüze konuşurken o dudak doğru hareket etmiyor. Çok çekik, bella gözleriyle bir pazar kahvaltısında karşılaştığında uygunsuz hissettiriyor diyor. Aslında toplum ilk kez dijital dünyayla gerçek hayatın örtüşmediği noktayı fark etti diyebiliriz. Aynı yüzü milyonlarca kez gördük. Bir doygunluğa ulaştık. Sistem aşırı kullandı. Suistimal etti. Şimdi normalize oluyoruz. Bu hepimiz için iyi haber. Peki bu işlemleri yaptıranlar ne olacak? Geçmiş olsun efendim. Evet, devam ediyoruz.

Efendim hatırlarsınız, geçmişte herkes sokağında bahçesinde kurbanını keser, ortaya hiç de hoş olmayan manzaralar çıkardı. Bayram sabahı kasaplığa yeltenenlerin çoğu yaralanır, hastanelerin acil servislerinde ciddi yoğunluk yaşanırdı. Zamanla bu görüntüler önemli ölçüde ortadan kalktı. İnsanlar belediyeler tarafından kurulan modern kesim yerlerinde gözlerden uzak bir şekilde inançlarının gereğini yerine getirme imkanına kavuştular. Çoğu insanın sadece bayramlarda yüzleştiği bir tablo, yeryüzünün bir gerçeği aslında. Dünya üzerinde yaşayan 8,3 milyar insanın beslenme ihtiyaçları için her gün milyonlarca hayvan kesimhanelerin yolunu tutuyor. Evet, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre dünya genelinde her gün 202 milyon tavuk, 12 milyon ördek, 1.7 milyon koyun, 1.4 milyon keçi ve 1 milyona yakın büyükbaş hayvan kesiliyor. Evet, bunun özellikle vejeteryanları rahatsız ettiğini biliyorum ama insanoğlu protein ihtiyacını karşılamak için henüz yaygın başka bir yol bulabilmiş değil maalesef. Evet, devam ediyoruz efendim, ayrılmayın.

0: müjde. Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
2: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Aydın'da yaşayan 94 yaşındaki Salih Arslan abimize selamlarımızı iletelim. İlerleyen yaşına rağmen günlük işlerini kendi başına yapıp odun kesmeye devam ederken hareketli olmanın insanı ayakta tuttuğunu vurgulamış efendim. Biz de modern yaşamın, modern dönemin insanına diyoruz ki hareket edin, şu kadar dakika yürüyün, egzersiz yapın. Bakın, Aydın'da yaşayan 94 yaşındaki Salih Arslan yaşına rağmen gösterdiği fiziksel performansla dikkat çekiyor. Günlük işlerini kendi başına yapan Arslan, odun kesimi gibi güç gerektiren işleri bile yardım almadan gerçekleştiriyor efendim. Diyor ki hareketli olmak insanı ayakta tutuyor diyor. Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrına da değinmiş Arslan. Gençlere tavsiyelerde bulunuyor. Erken kalkmanın ve doğal beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Sabah erken kalkacaksın, doğal yiyeceksin, çalışacaksın. O zaman vücut sağlam kalır diyor. Efendim, sağlığımız en büyük hazinemiz. Salih amcamıza saygılarımızı gönderelim.

Evet, bir rapor düştü önüme efendim. Avrupa coğrafyasındaki yetişkin nüfusun dijital platformlardaki varlığını, profil oluşturma sıklıklarını, içerik paylaşım ve yorum yazma gibi aktif katılım reflekslerini masaya yatıran 2025 yılı araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koymuş. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Avrupa genelinde yetişkinlerin ortalama sosyal medya kullanım oranının %74 seviyesinde olduğu belirlenmiş. İşte dijital dünyanın zirvesine yer alan ve listenin dikkat çeken tüm detayları. Evet, zirvenin sahibi Kuzey Avrupa, Danimarka ilk sırada. Araştırma verilerine göre yetişkin nüfusun sosyal medya platformlarında en aktif şekilde zaman geçirdiği ülkelerin başında %90'lık devasa bir oranla Danimarka geliyormuş. Dijitalleşme oranının oldukça yüksek olduğu bu ülkeyi hemen ardındaki iki güçlü ortak takip ediyor. %89'la Norveç ve Birleşik Krallık, yani İngiltere %89 oda. En mesafeli ülke ise İtalya. İlginç bir çelişki. Listenin en alt basamağında %56'lık katılım oranıyla İtalya yer alıyor. Akdeniz ülkesindeki bu durum oldukça şaşırtıcı bir tezatlığı da barındırıyor. Çünkü İtalyan genç neslin neredeyse 1/4'ü kendisini akıllı telefon bağımlısı olarak nitelendirirken, yetişkin yaş grubunun sosyal mecralardan bu denli uzak durması araştırmanın en dikkat ve en sıra dışı çıkışlarından biri olmuş. En dikkat çekici çıkışlarından biri olmuş. Türkiye Avrupa ortalamasını silip süpürüyor. Raporda en çok merak edilen ülke şüphesiz Türkiye. Ona da birazdan bakacağız.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bir dijital rapor var önümde demişim, onu sizlerle paylaşıyordum. Türkiye Avrupa ortalamasını silip süpürdü demiştim. Evet, raporda en çok merak edilen ülke şüphesiz Türkiye. Türkiye %80'lik aktif sosyal medya kullanım oranıyla listenin üst sıralarında kendine yer bulmuş. Bu veri ülkemizdeki yetişkinlerin %74 olan Avrupa genel ortalamasını çok net bir farkla geride bıraktığını ve dijital etkileşime ne kadar yatkın olduğunu bir kez daha kanıtlamış. Türkiye bu oranla İrlanda ve Romanya gibi ülkelerle aynı basamağı paylaşıyor bu arada. Avrupa'da sosyal medyayı en aktif kullanan ülkeler sıralamasında, evet az önce bahsetmişim, ilk sırada Danimarka var %90. İngiltere ve Norveç ikinciliği ve üçüncülüğü paylaşıyorlar %89. Güney Kıbrıs, Rum yönetimi %87, Karadağ %84 ve Malta %82. Finlandiya %81, Hollanda %81 ve 9. sırada %80'le Türkiye var. Yine %80 olan İrlanda ve Romanya ile aynı basamağı paylaşıyor. Sonrasında ise Letonya, Macaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan listenin diğer isimleri. Sırbistan son sırada %76. Evet, birazdan veda edeceğiz canım dinleyen, burada kalın. Bizdeki aşk.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf olsa da bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Sosyal yardım alan vatandaşların istihdama katılması için yeni protokol imzalandı. Bakanlık, sosyal yardım alan vatandaşların yardımlara bağımlı kalmadan sosyoekonomik hayata katılması ve istihdam bağının güçlenmesi için yeni bir adım attı. Türkiye İş Kurumu İşkur ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların iş bulma süreçleri kolaylaşıyor. Eski sistemde çalışabilir durumdaki sosyal yardım alanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından İşkur sistemine kaydediliyor ve özel statüyle uygun işlere yönlendiriliyordu. Yeni uygulamayla birlikte artık SHM personeline de İşkur portal yetkisi tanımlandı. Bayburt'ta Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar hastanelik oldu. Bayburt'un Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Bayburt Devlet Hastanesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre kurban kesim işlemleri sırasında yaralanan çok sayıda vatandaş tedavi için hastaneye başvurdu. Alınan bilgilere göre bayramın ilk gününde kurban kesimi ve et parçalama işlemleri sırasında meydana gelen çeşitli kazalar sonucu 50 kişi acil serviste tedavi altına alındı. Demirözü'ne 12 dönümlük millet bahçesi yapılıyor. Bayburt'un Demirözü ilçesinde sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik planlanan yeni bir yatırımın hazırlıklarında önemli bir aşamaya gelindi. 2026 çalışma yılı programı kapsamında hayata geçirilecek projeyle ilçedeki Kantar bölgesine hem yeşil alan hem de modern spor kompleksi kazandırılacak. Toplamda 12 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacak olan Şehit Jandarma Komandör Hakan Öner millet bahçesinin yanı sıra %100 hibe destekli kapalı halı saha ile kafe restoran projesi için resmi süreçler yürütülüyor. Bayburt Devlet Hastanesi'nde Mayıs'ta 38 bin muayene. Bayburt Devlet Hastanesi'nde 01.05.2026 ile 31.05.2026 tarihleri arasında poliklinikler ve acil serviste verilen sağlık hizmetlerinin istatistikleri paylaşıldı. Elde edilen verilere göre Mayıs ayı boyunca hastanede toplam 38.882 hasta muayene edildi. Başvuru yapan hastaların 10.304'ü MHRS randevusu üzerinden, 13.803'ü ise randevusuz olarak ayaktan giriş yaptı. Acil servise ise bir ayda 14.775 hasta başvurdu. Turgut Özal Bulvarı'nda iki araç çarpıştı. İki yaralı. Bayburt merkezde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi

0: bir hasar meydana geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Mamel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
4: 5 numara.
5: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
3: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
4: 4 numara.
6: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
3: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
7: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
3: Hande Yener, Ego, 2 numarada.
4: 2 numara.
3: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu, Aşk Dansı.
4: Bir numara.
8: Umurumda mı dünya baksa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
9: Duymadık dediğiniz devam ediyor. Devam.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram: Manava Ayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez: Aşağı Pınarlı Köyü. Şube: Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon: 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.

0: Televisión.
1: İmdat! Yardım edin! Kimse yok mu?
2: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kehribar'la Boncuk, Kayıp Robot, ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruzi adını verdiği bu gelişmiş robot aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle Palaz Baba diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş yalnızca orman ya da büyük bir paniğe neden olmakta kalmaz. Medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Orhan Bal yapmakta. İyi seyirler.
4: Orman ya da eğlence başlıyor.
5: Onu bulmak için her şeyi yapacağız.
6: Bulmamız gereken kayıp bir robot var.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

Avuçlarımı açmışım, içimde bir nur tufanı. Ben bırakıp kaçmışım, seni gördüm dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve.

0: Tek reklam.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla retroya başladık. Bugün açılış şarkımız Yıldız Tilbe'nin Delikanlı albümünden 1994 yılına ait Sana Değer şarkısıydı. 94 yılına baktığımızda magazin hayatına şöyle bir baktığımızda İbrahim Tatlıses'in Haydi Söyle klibinde oynatarak Maxim Gazinosu'nda kadrosuna dahil ettiği Gülben Ergen, Seren Serengil ile karşı karşıya geldi. Bu olay magazin tarihinin sonraki 25 yılına yön verecek. Seren Serengil, Gülben Ergen husumetinin de ilk tohumlarını atacaktı. Madem öyle, retroda İbrahim Tatlıses'ten Haydi Söyle'yi dinleyelim.

0: Ajdep Ekan 1996 yılından Eğlen Güzelim dedi. 2014 yılında Ozan Doğulu'nun 130 BPM albümünde Ebru Gündeş'in yeniden yorumladığı 90'ların da eğlenceli şarkılarından bir tanesi Meyhaneci ile devam ediyoruz.
1: Tak etti canıma yalnız.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Hande Yener'in ikonik şarkılarından bir tanesi Kırmızı sonrasında 1999 yılına ait Serdar Ortaç'ın Asrın Hatası'yla devam ediyoruz. 99 yılı Türk müziği açısından da önemli bir yıldı. 10 Şubat 1999'da düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreninde ödül alan Ahmet Kaya konuşmasının ardından bir grup davetli tarafından protesto edildi. Bu tarihten sonra Ahmet Kaya Türkiye'den ayrılıp

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim. Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

0: Gülşen Saz mı Caz mı şarkısıyla 1996 yılına gittik. Robert Hatemo ile retroya devam edeceğiz. Sihirli Değnek albümündeyiz. Şarkımızda Senden Çok Var.
1: Haydi.

0: sundu.
1: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Dinledik. İlk de çıkış şarkısı biliyorsunuz. Şarkı hem çıktığı dönemin Eurodance trendlerini yakalaması hem de pop müzik dünyasında yarattığı tartışmalarla Türk magazin tarihinin de en ikonik hitlerinden biridir. Murat Dalkılıç'la Retro'ya devam ediyoruz. Şarkımız da

Dilin 2007 yılında yayınladığı Işıklı Yol albümü, müzik sektöründeki 20. sanat yılı şerefine hazırladığı efsanevi 7. solo albüm. Albüm hem İzel'in müzikal kariyeri hem de o dönemin magazin basını için önemli detayı barındırıyor. Işıklı Yol şarkısı aynı zamanda dönemin Rating Rekortmeni efsanevi dizisi Adanalı'da çalındıktan sonra halk arasında da devasa bir popülitere yol açmıştır. Ayrılık sahnelerinde fon müziği olarak kullanılan şarkı dizinin ardından bir nevi marş haline gelmiştir. Bugün kapanış şarkımız da bir yaz şarkısı. 1996 yılından Yaşar'ın Divane albümünden Kumralım. Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 750 Kombi. Beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat

0: performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Sosyal yardım alan vatandaşların istihdama katılması için yeni protokol imzalandı. Bakanlık, sosyal yardım alan vatandaşların yardımlara bağımlı kalmadan sosyoekonomik hayata katılması ve istihdam bağının güçlenmesi için yeni bir adım attı. Türkiye İş Kurumu İşkur ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların iş bulma süreçleri kolaylaşıyor. Eski sistemde çalışabilir durumdaki sosyal yardım alanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından İşkur sistemine kaydediliyor ve özel statüyle uygun işlere yönlendiriliyordu. Yeni uygulamayla birlikte artık SHM personeline de İşkur portal yetkisi tanımlandı. Bayburt'ta Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar hastanelik oldu. Bayburt'un Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Bayburt Devlet Hastanesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre kurban kesim işlemleri sırasında yaralanan çok sayıda vatandaş tedavi için hastaneye başvurdu. Alınan bilgilere göre bayramın ilk gününde kurban kesimi ve et parçalama işlemleri sırasında meydana gelen çeşitli kazalar sonucu 50 kişi acil serviste tedavi altına alındı. Demirözü'ne 12 dönümlük millet bahçesi yapılıyor. Bayburt'un Demirözü ilçesinde sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik planlanan yeni bir yatırımın hazırlıklarında önemli bir aşamaya gelindi. 2026 çalışma yılı programı kapsamında hayata geçirilecek projeyle ilçedeki Kantar bölgesine hem yeşil alan hem de modern spor kompleksi kazandırılacak. Toplamda 12 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacak olan Şehit Jandarma Komandör Hakan Öner millet bahçesinin yanı sıra %100 hibe destekli kapalı halı saha ile kafe restoran projesi için resmi süreçler yürütülüyor. Bayburt Devlet Hastanesi'nde Mayıs'ta 38 bin muayene. Bayburt Devlet Hastanesi'nde 01.05.2026 ile 31.05.2026 tarihleri arasında poliklinikler ve acil serviste verilen sağlık hizmetlerinin istatistikleri paylaşıldı. Elde edilen verilere göre Mayıs ayı boyunca hastanede toplam 38.882 hasta muayene edildi. Başvuru yapan hastaların 10.304'ü MHRS randevusu üzerinden, 13.803'ü ise randevusuz olarak ayaktan giriş yaptı. Acil servise ise bir ayda 14.775 hasta başvurdu. Turgut Özal Bulvarı'nda iki araç çarpıştı. İki yaralı. Bayburt merkezde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
3: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 2069.
0: Kafes PlayStation reklam

0: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını ama ben Matiz dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara. Ara sıra gel bize gel de bir kal.
0: Aralı bu pencere gökte şimal. 4 numarada Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: 4 numara.
2: Senden kaçamadım. İyi ki bırakmadın peşimi.
0: Hande Ünsal Halim haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
0: Hande Yener Ego 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: Bir numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim ısıp gitse de.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
4: Bayburthaber.com haberleri sunar.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerle güncel küresel ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre

0: FIDA'nın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. Yayıncılık sektöründe dijital dönüşüm için düğmeye basıldı. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal tüm yayıncıların teknolojik altyapısını güçlendirecek kararlı adımlar attıklarını açıkladı. Sektörün daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizen Gündoğan, web sitesi sunucu ve mobil uygulama çözümlerini yayıncılara tamamen ücretsiz sunmak için çalıştıklarını müjdeledi. Vedat Gündoğan, projelerin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesaplarından DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaların nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Spor. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Reklamlar. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: düğün olsa reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Evinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
4: Yunus Çil mazbatasını alarak görevine başladı. Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde gerçekleşen seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan Yunus Çil resmen mesaisine başladı. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim alan Çil, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönemin yol haritasını çizdi. Bayburt'ta hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 12. Bölge Müdürlüğü tahmin kaynaklarından alınan bilgilere göre Bayburt'ta bu hafta değişken bir hava durumu hakim olacak. İl genelinde haftanın ilk yarısında aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi. Yerel kuvvetli sağanaklar nedeniyle oluşabilecek yıldırım, kısa süreli su baskını ve ani rüzgarlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. İstihdamda yeni dönem, SHM'lere İşkur yetkisi verildi. Bakanlık, sosyal yardım alan vatandaşların yardımlara bağımlı kalmadan sosyoekonomik hayata katılması ve istihdam bağının güçlenmesi için yeni bir adım attı. Türkiye İş Kurumu, İşkur ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sosyal hizmet merkezlerinden hizmet alan vatandaşların iş bulma süreçleri kolaylaşıyor. Dede Korkut Kavşağı yakınlarında trafik kazası. Bayburt kent merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 17.29 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde seyir halinde olan iki otomobilin kavşak yakınlarında çarpışması sonucu maddi hasar ve yaralanma meydana geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
5: Televizyon.
6: Hepimiz Mandalorlu bir ödül avcısıyla bir çocuğun hikayelerini duyduk.
7: Sadece imparatorluk savaş suçlularını avlarım. Elimdeki tüm kötüleri teker teker yok edeceğiz.
8: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Star Wars, Mandalorian ve Grogu. Karanlık İmparatorluğun çöküşünün ardından geriye kalan savaşçılar galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yıkıntıların arasında yükselen yeni cumhuriyet, başarılı isyanın zorluklarla elde edilmiş kazanımlarını korumaya çabalarken, deneyimli bir Mandalorialı, ödül avcısı olan Din Djarin ve onun genç himayesindeki Grogu'dan destek alır. Bu ikili, Rota ve

0: Hut'u kurtarmakla görevlendirilirken parçalanmış imparatorluğun dört bir yana dağılmış az sayıdaki savaş ağası yeni düzeni istikrarsızlaştırma ve iktidarı yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürmektedir.
1: Bize bir profesyonel gerek.
2: Sıkı tutun.
1: Onu korumak için yanında olmadığında ne olacak?
2: İyi misin?
0: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenini John Favreau yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White var. İyi seyirler.
3: Mandalorian, acı çekeceksin. Sonra da sıra

Heyecanımı korumuştum. Sesi gökyüzü mavisinden de belirgin. Yine de dinmiyor kuşkum. Onca gönül onca badire, maziden aklına geliyorsa nadiren. Silmeyi yüreğine yazmışsan, ne şiire kız ne de şaire. Gözyaşı

Yerden göğe kadar haklı ama gökten yere düşer aklı. Hızını alamamış eski bir kalbe mi çarptım? Yeniden doğacaktım, derdim çok ama dertten çok seni özlüyorum. Buna derman yok, yüreğine demir attığım limanım. Başka bir

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Kamu Spotu.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Tek reklam.
1: Düğün olsa da efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
6: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Birden çıksan karşı

0: Reklamlar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.

şarkıları. Nerede o ömür boyu huzur veren dostluklar, güneşin vedasıyla düşen

0: ağladı.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le...

hem bendik senin. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Mini FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.
1: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Uni FM'le...